0: 聆听古城人家故事，感受喀什闲适烟火气，一起走进马依拉的幸福生活。
1: 爸爸妈妈，哥哥，今天是24节气的芒种。俗话说，芒种忙，两头忙，一边收麦子，一边播新种。今年我们家全部采用机械化作业，是妥妥的新时代智慧农业。
2: 是啊，以前祖辈种地靠镰刀，靠人力，起早贪黑还收不完。现在不一样了，收割机、播种机一条龙作业，省时又省力。
3: 宝乐的，是的，我们能给别人提起我吃了过的吗？
1: 哎，爱的大。Bugün 24 mavsum içindeki orma vaktiken dedim.
3: Orma. Mangjong. 24 mavsum ne? Arşısı ceçi dedikemiz de.
2: Dada siz mi bilirsiniz? Burun orma uruş, uruk seliş degendek işlani Adem küçü bilen kulattık. Hazır uruş maşinisi, uruk seliş maşinleri bilen birden bile kılıp bulduğun bulduk. Vakit ve küç diyeceydi.
3: Ceçi çoğundi çöşü hal. Çenliyang gal.效率快，就是我和那个kızım yenge aklı iktidarlı uruş maşinasını doğru tanışmak tazı puhta emas degeni nime deytok?
1: 对新款智能收割机的精准调试不太熟练。
3: 对新款智能收割机的精准调试不太熟练，学会了。
4: 咱们村子现在越来越好。政策好，设备先进，就是技术得跟上。要是有人能教教我们就好了。
5: 不用发愁，我在院子里就听见你们一家人在聊天，知道你们今天要收割麦子，我专门带着工具过来帮你们调试农机，操作农机。
3: 哎，老王来得真好，你的意思是，马依拉，帮我翻译一下。
1: Dada, bantağın bizge ensirmanla, bayağı silahının parağınlan anladım. Siler bugün oğumu ormak çıkan silah. Mən remont saymanlarını ilip, dehkancılık maşinisini tanışışki yardım berip, meşgulat kılışıp bergil geldim, deydu.
3: Na, çoğu mezi degen gepne, ormu oruş deydikemiz. Tiyoşu nonci degen gepne, dehkancılık maşinisini tanışış deydikemiz. Vaşı okuyla.
2: Dada, çalcu nongji degen gep, dehkançlık maşinisi meşgulatı degen gep.
3: O, çalcu nongji, zhege ye şue hui da.
6: 天气炎热，我们过来搭把手，递水帮忙收麦子。邻里之间本来就该互相帮助。